Türküler usunuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.

0: Saat 4. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

güzel sütümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: Kasus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.
1: Hani kara bulutların içinden güneş çıkar ya, hani yağmur diner ve toprak memleket kokar

kıyısında olta çekerken üşürsün ya. Demli çay buğusunda bir simiti bölüşürsün ya. Çok eski bir filmi yeni baştan

0: Afe Bie Nova Hazır Kahve ikisi bir arada hayırlı sabahlar diler. Kafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada fındıklı Gold Kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.

Türküler özümüz, türküler sözümüz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekanta. Radyo Yaren 98.

0: Saat 6. Kafe Bia Nova hazır kahve, üçü bir arada çeşitleri günaydınlar diler. Kafe Bia Nova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Kafe Bia Nova hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav

0: Saat 7. Kafe Bia Nova hazır kahve, üçü bir arada çeşitleri günaydınlar diler. Kafe Bia Nova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Kafe Bia Nova hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Reklam. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. Şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
6: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
7: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
6: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres: Eski Ankara Yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 33 94. 0538 675 33 94. Design Pen Demir Doğrama.
8: Müzik.
7: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
7: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850 441 2314, 0850 441 2314, Mega Maker Lab.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
8: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası, adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası, Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Her akıntı sürükler seni. Her sığ deniz kucaklar. Her akıntı

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Saat 8. Kafe Bia Nova hazır kahve, üçü bir arada çeşitleri günaydınlar diler. Kafe Bia Nova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Kafe Bia Nova hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam.
0: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
4: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 730 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 870 lira.
5: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
0: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
6: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
7: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
6: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
7: Otomatik DMV sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
6: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
8: Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
9: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
8: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
0: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
4: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
0: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres, Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk, pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
10: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
11: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
10: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
14: yarenfm.com.tr.
15: Radyo Yaren 98.3.
16: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
17: İmza Sevinç Aksu.
18: LÖSEV hayat verir.

0: Saat 9. Kafe Bia Nova hazır kahve, ikisi bir arada hayırlı sabahlar diler. Kafe Bia Nova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bia Nova. Hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Reklam. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres: Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı, Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon: 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
5: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: İkinci şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
5: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
7: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
5: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi! Yaşasın aslanım!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: gençlik.
1: Saat 10. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Güvende olmak artık çok kolay. Ares Enerji, elektrik, elektronik güvenlik sistemleriyle yaşam alanlarınız kontrol altında. Ev, iş yeri ve işletmeler için profesyonel kamera sistemleri kurulumu, uzaktan izleme çözümleri ve teknik destek hizmetlerimizle 7 gün 24 saat güvenliği sizinle buluşturuyoruz. Ayrıca elektrik tesisatı ve abonelik işlemleri, solar enerji sistemleri, diyafon ve yangın sistemleri, merkezi uydu kurulumu ile TV bakım ve onarımı da Ares Enerji'de. Arayın, ücretsiz keşif yapalım. Bilgi ve iletişim için Fatih Karaca 0544 861 29 20 0544 861 29 20 Ares Enerji. Güvenliğinizi bize emanet edin.
2: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
2: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22 Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
2: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
4: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
2: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydirimini Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: Şiirler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3. Sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i 98.3 Radyo Yaren.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Saat 11. Kafe Bienova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Reklam. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: 2. şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
3: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
5: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
6: Güvende olmak artık çok kolay. Ares Enerji, elektrik,
0: elektronik güvenlik sistemleriyle yaşam alanlarınız kontrol altında. Ev, iş yeri ve işletmeler için profesyonel kamera sistemleri kurulumu, uzaktan izleme çözümleri ve teknik destek hizmetlerimizle 7 gün 24 saat güvenliği sizinle buluşturuyoruz. Ayrıca elektrik tesisatı ve abonelik işlemleri, solar enerji sistemleri, diyafon ve yangın sistemleri, merkezi uydu kurulumu ile TV bakım ve onarımı da Ares Enerji'de. Arayın, ücretsiz keşif yapalım. Bilgi ve iletişim için Fatih Karaca 0544-861-2920, 0544-861-2920, Ares Enerji. Güvenliğinizi bize emanet edin.
3: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
6: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
3: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
0: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
7: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: maestrosunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.

0: Yanıma sarılsa.
1: Sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
2: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3

0: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: yaşamayı öğrettin bana. Öğrettin bana.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev Hayat ve

0: Saat 12. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesine arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
4: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
5: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç, günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
4: Çağrı Vinç Hidrolik, adres Beydi Erimeni Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralı 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri, Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753, 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
4: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
4: Lezzet dünyasında büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22 Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
6: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
7: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
6: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt Yönetim.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: teşekkürlerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: saat 13. Kafe Bien Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bien Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bien Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bien Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Reklam. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
5: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
5: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
7: Kuzu kaburga 580 lira, kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira, kuzu but, kuzu kol 730 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 870 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
0: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546. Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye. Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
5: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
8: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
5: Otomatik ve vitesli araçlarımızla, uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
8: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
5: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afçin yönetiminde hizmetinizde.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

güzel sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: Saat 14. Kafe Bia Nova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bia Nova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bia Nova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bia Nova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
6: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
5: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işyerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
7: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
6: Kuzu kaburga 580 lira. Kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu but, kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
7: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
8: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
9: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
10: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
9: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
11: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur yağ ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ayın ışığı der durursun vay aman. Yakar umursun sen. Yağmur uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Türküler hocamız, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
2: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
4: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün bahçenizde ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
5: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
6: Morven Tarsu AVM 1. katta.

0: kırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.

0: Saat 15. Kafe Bienova hazır kahve, Gold Kafe iyi günler diler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. Klimalar
1: için sizleri şubelerimize bekliyoruz.
0: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Reklam. Çınar Cam Balkon Sistemleri. En uygun fiyatlarla banyonuza duş akabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri,
2: yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe o-ring değişimi, piston tamir bakım onarımı, iş makinası tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti Çağrı Vinç Hidrolik'te.
1: Çağrı Vinç Hidrolik adres, Beydiyeri Mini Mahallesi, Ankara Caddesi Otogar Yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numara 0534 234 4309 ve 0533 718 0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi.
4: Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
7: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Günün her saati frekansla. Radyo Yaren 98.3.

0: Tarsus'un türküsü Yaren. Yaren'de. Yaren. Yaren. 98.3.
1: Her bakışın beni kaç kez yaralar bilsin. Bundandır göz göze gelince gelinden kaçmam. Düştüğüm dehlinde boğulur ölsem. Sen üzülme diye yarama açmam. En fakir halimle sözlerine talibim. Her cümleni saklarım yerlere saçmam. Ezelden bu hasretin sancısına talimim. Sen incinme diye derdimi açmam. Susmak sırsevene yakışan duruş. Doğduğun yer kalbin nereye kaçış? Allah'a sunduğum içten yakarış. Sebebim olma diye adına anmam. Sana düşkünüm acizim. Seni güzel gösterene bu meyil. Desem ki öpeyim anlayayım. Ateşlere düşsem. Vallahi.

0: kızarsın diyedir bu çekimsellik.
1: İçime kurt düşse gönlüme hemlik.
0: İdamsın desene gözüm kırpma.
1: Şaşkın görme kırma kalbimi. Taşkın diye bilme aşsam haddimi.
0: Sayfalarca döksem bendeki seni bir tebessümle yazılmış saymam. Sevdiğim.
1: Sen bilme kimdir sevdiğim.
0: İnsanın üç gün benim bildiğim.
1: Olur da göçersem işte kimliğim.
0: Er kişinin yetine.

0: Fazlıyla, sözüyle, Tarsus'un yareni. 98.3
1: Türküler sözümüz. Bizim türkülerim. Günün her saati frekansta. Radyo yaren. 98.3

Dünyanın her yerinden dinlemek için yarenefem.com.tr.

0: Saat 16. 16. Kafe Biyenova hazır kahve. Gold Kafe. İyi günler dilerim. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Biyenova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Biyenova, kahve molanızın vazgeçilmesi. Kafe Biyenova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Özel bir eğitim sesiyle bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren Efer Kontere, Tans Efer Kontere.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnce, mutlu, boş, varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Çiğir Mezarlık civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası. Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
6: Tek otoport yedek parça.
7: Hiç düşündünüz mü?
6: Türkiye'nin yollarında neden bu kadar bok var? Parçası bol.
7: Servisi yaygın.
6: Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye.
7: Bok yedek parçalarıyla hizmetinizde.
6: Orada dahil her şey burada.
7: Tek oto yedek parça adres Bekle Mahallesi, Donuktaş Caddesi, eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539-514-3184. 0539-514-3184.
6: Tek otoport yedek parça,
7: Derviş yönetiminde hizmetinizde.
6: Tek otoport yedek parça.
0: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kırmadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve eti dahil her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim.
8: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
0: Lezzet dünyasında büyük baş ve küçük baş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535-628-3222 0535-628-3222 Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
10: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Radyo Yare 98.3.

0: özel deneyimcisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr Tarsa.com.tr.
2: Dinleyin. Farkınız olsun.
3: Reklam. Mega çocuklarınız için robotik atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir, Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları Değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab çocuklar için robotik kodlama atölyesine arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus Adres Şeytertepe Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160, telefon 0850-441-214, 0850-441-214, Mega Maker Lab.
5: Çağrı Bir Hidrolik Pneumatik Sistemleri.
6: Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe orin değişimi, piston tamir bakım onarım, iş makinesi tamir ve bakım, istenilen her tonajda kiralık binç haftalık, aylık binç kiralama hizmeti Çağrı Bir Hidrolik.
7: Çağrı Bir Hidrolik adres, Beyzerimeli Mahallesi, Ankara Cankesi Otogar yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralı 0534-234-4309 ve 0533-718-0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
8: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, küme cam ve ayna satışımızda her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji, otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde, iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1755. Oluşum Cam Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 222 1056, 0532 222 1056.
11: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 222 1056.
12: Bağışla ne olur demek. Sizin bağışınızla neler olur. Hadi. Bu bayram az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yani size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizi destekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektir.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Saat 17. 17. Kafe Bienova hazır kahve, Gold Kafe, iyi günler diler. Kısa bir kahve molası tam zamanı. Kafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmesi. Kafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Bölgenin en iyi radyoları, yarın efendim kontere. Dinleyin,
2: farkınız olsun.

0: kepenk, balkonunuzda cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp listenize göre fiyat ve kredi kartıyla taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri, Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar Yönetimi'nde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Tarsus, en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
2: Kuzu kaburga 580 lira, kuzu incik, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira, kuzu but, kuzu kol 750 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 900 lira. Kasım Kambal'da günlük taze çarşı bulunmaktadır. Tütün kilosu 35 liradır.
1: Tatbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim. Kasım Kambal Ekrünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yaylıoğlu Kopi Karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
3: Yemek kahvenizi çalmaya başladı. Madem öyle, hemen Şahmeran Tavukçu'da arayın. Alo Paket 0546-552-1086. Vatandaş doya doya yesin diye
2: 1 kilo kelebek, baget, incik, ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
3: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçu'da Alo Paket 0546-552-1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işlerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres, Ürallar ilerisi, Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk, pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, yine gökte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535-628-3222. 0535-628-3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Dünyanın her yerini her yerinden bilmek için yaren.fm.com.tr

0: Sazıyla sözüyle, Tarsus'un yâreni. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.tr.

0: Evet, delikanlı.
1: Kardeşin hastalığı.
0: Lösemi.
1: Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zaman o küçük kahraman hikayesi hep bu sonları derdiler. Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman.
4: Bak, televizyona sen.
2: Bugün tedavi başarı %90'ınız elinde. Lösev tam 20 yıldır niçin var? O küçük kahraman hikayesi. Her zaman mutlu sonla gitsin diye.

0: Saat 18. Kafe Bienova hazır kahve. Gold Kafe. İyi günler dilerim. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırdan kolay tam kıvamında. Kafe Bienova. Kahve molanızın vazgeçilmesi. Kafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Benim bağışla ne olur ki demek. Sizin bağışınızla neler olur. Bu bayram, az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimli çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Özel bir incisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yare 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.

0: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla, direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
1: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden, 10 Ağustos'a kadar esnafdan 100 tam puan alan kurslarlarınızda kurum ödemesi bizden. Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanyamız?
0: Otomatik ve vitesi araçlarımızla, uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
1: Otomatik KM ve sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kurslarınızı 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
0: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi, Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532-577-6412. Turan Gayrimenkul Emlak Adres, Cengiz Topel Caddesi, Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532-577-6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu, Turan Afşin Yönetimi'nde hizmetinizde. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
1: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnce, Mutlu, Boş, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544-623-5599. Tarsus Akü Dünyası. Hicre Yeşil Kurt Yönetimi'nde hizmetinizde.
2: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlıkocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553-449-3702. 0553-449-3702. Şahmeran Emlak Konut.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat. Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Çip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarımızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök-tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537-931-4384 0537-931-4384. Arslan Oto. Arslan Oto.
4: Mega çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir, Mersin'de, Adana, Çukurova'da, Kayseri, Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
5: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160, telefon 0850 441 214. Mega Maker'lar.
2: Design Demirtuğ Rama, her türlü çatı, Terforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, EVC, düşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Trend Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
2: Düzenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüz hizmet anlayışımızla Design Trend her gün Vurgardıç yönetiminin hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını'nın yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Demir Doğrama.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
0: Radyo Yaren 98.3.

Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.tr

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un Yaren'i 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.tr.

0: Saat 19. Kafe Bieno hazır kahve. Latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bieno hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bieno.
1: Çınar Cam Balkon Sistemleri en uygun fiyatlarla banyonuza duşa kabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp lisenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı. Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, küme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji, otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde, iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite 25 yıl tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 545 1755. Oluşum Cam Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi, Bilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52A Zeminkat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Lezzet Dünyası Etmangal. Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve eti dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, güne göl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol et yiyin.
0: Lezzet dünyasında büyük baş ve küçük baş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal. Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren. Reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
5: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Radyo Yaren 98.3.

0: Radyo İncesi'nde bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenefem.com.tr tarsefem.com.tr.
1: Dinleyin arkanız olsun.
2: Reklam.
3: Falcon Metal.
4: Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz.
3: Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana.
4: Mesela bir kamerya düşünün
3: bahçenizde.
4: Ama içine girince
3: hafif sallansın
4: ve okyanusun ortasında
3: bir kuruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size.
4: Veya
3: perforje demirlerinizi beraber tasarlayalım.
4: Sizinki kimsede olmasın.
3: Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de.
4: Demir doğrama, perforje, çatı imalatı ve montajı,
3: alüminyum korkulu pekübeşte,
4: PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işleminizde
3: bize uğramadan karar vermeyin.
4: Falcon Metal.
3: Hesabı kef yolu Tatbaş Mahallesi girişi.
4: Telefon 0530 315 8810.
3: 0530 315 8810.
4: Falcon Metal.
3: Nazım Şahin.
5: Burvende uçal iki öde fırsatları başladı. Trikot, sivit, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.

0: balkonumuzda cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp lisenize göre fiyat ve kredi kartıyla taksit imkanı. Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminizde. Telefon 0530 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 222 1056. 0532 222 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 222 1056.

0: bir yeni o azı kahve, kahve latte. İyi akşamlar, diler. Günün yorgunluğu çökerken, kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bieno hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bieno.
1: Özel yayın sesiyle bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr Tansfm.com.tr
3: Dinleyin. Farkınız olsun.
4: Reklam.
5: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
6: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
5: İnce, mutlu, boş, varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
7: Tek otoport yedek parça.
8: Hiç düşündünüz mü?
7: Ülkenin yollarında neden bu kadar port var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye. Port yedek parçalarıyla hizmetinizde. Orada dahil her şey burada. Tek oto yedek parça adres Bekle Mahallesi, Donuktaş Caddesi, eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir altı No 24'te hizmetinizde. Telefon 0-549-514-3184 Tek otoport yedek parça Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek otoport yedek parça.
9: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi.
10: Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet.
9: Aracı olanlar dikkat.
10: Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz.
9: Arslan Oto,
10: RMP Çip Tunik Merkezi.
9: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi.
10: Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota, Hyundai,
9: Mazda, Honda, Citroen.
10: İster yerli, ister Japon, ister Avrupa.
9: Her türlü araçlarımızın arızasını
10: Teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla
9: anında buluyor
10: ve size kalıcı çözümler üretiyoruz.
9: Sök-tak tamirciliği yapmıyoruz.
10: En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor
9: ve bakımlarını yapıyoruz.
10: Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında.
9: Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537-931-4384 0537-931-4384
10: Arslan Oto.

0: gizemiyle, kuzu buttan kuzu ön kola, kuzu beletinden tinden yüz olaya, yanık kuşbaşından kuzu kıymaya ve kendi el yapımız sucuğumuzla yıllardır siz ters usullara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kısmından lahmacun içinde ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi, Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538-609-7299, 0531-728-4764. Yörükler Kasabı, Mustafa Işık ve Şerhan Tanrıver yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532-322-1056 0532-322-1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532-322-1056.

sındı. Gecenin olmamış beş. Şimdi gözlerine ağlamayı öğrettim.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe. Bütün aydınlıkların içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu arasında biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir yargılayıp basıyorum. Bu son olsun.

0: kafamı duvar mı duvarım tanıyabilmek seni. Beyninin içindekiler anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzünde kanlı tebessüm. Bütün saatleri öylece doyurabilmek için. Çıldırası yaparım kendim.
1: Lanet olsun.
0: Artık sigarayı pakete çıkardım.
1: Olsun gözüm.
0: Ne olacaksa olsun.

ayrılırken hediye olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken.

Radyo Yara. 98.3.

0: bilmiyor, bağışlar, ne olur ne olur.
1: Sizin bağışınızla neler olur. Hadi. Bu bayram az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimli çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: gazıyla sözüyle, sözüyle Tarsus'un yaren 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.

0: 98.3
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.tr

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim, eğiz görmeyi sevgili çok zorluklar çektim.
1: Beni gelene kadar. Odamı çok özledim. Oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımı doğum partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede size desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektir.
0: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Saat 21. 21. Kafe Biyeno hazır kahve. Latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Biyeno hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir araba edin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Biyeno.
1: Özel yayıncı sesiyle bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr Tarsetan.com.tr
2: Dinleyin, farkınız olsun.

0: otomatik balkonunuzda cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartı taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Design Trend Demir Toğrama, her türlü çatı, perforje, alüminyum korkulu, prefabrik, konteyner, PVC ve duşak kabin işlemimizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Trend Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Trend her gün buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade Dost biriktiriyoruz. Design Demir Doğrama adres. Eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını'nın yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Demir Doğrama.
3: Çağrı Binç Hidrolik Pneumatik Sistemleri. Yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşit hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe orin değişimi, piston tamir bakım onarım, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık binç haftalık, aylık binç kiralama hizmeti Çağrı Binç Hidrolik'te.
4: Çağrı Binç Hidrolik adres, Beyzerimeli Mahallesi, Ankara Cankesi Otogar'ın numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0534-234-4309 ve 0533-718-0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, ne göğe, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim.
5: Geniş otoparkıyla çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol et yiyin.
4: Lezzet dünyasında büyük baş ve küçük baş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535-628-3222 0535-628-3222 Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
6: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Yaren 98.3 Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com

0: sazıyla sözüyle tarzıyla 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.tr

0: Saat 22. Kafe Biyeno hazır kahve. Latte. İyi akşamlar diler. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Biyeno hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Biyeno.
1: Özel yayıncı zincirinde bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.

0: Turan sürücü kursu ve direksiyon eğitim merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla, direksiyon eğitimi Turan sürücü kursunda.
1: Turan sürücü kursunda iki kampanya birden 10 Ağustos'a kadar sınavdan 100 tam puan alan kurslarınızda kurum ödemesi bizden. Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
0: Otomatik ve vitesi araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
1: Otomatik DMV sürüş keyfi, skuturlu sınav seçeneği Turan sürücü kursunda. Sınavlarda 100 puan alan kurslarınızı 6 saat direksiyon eğitimi ücretsiz.
0: Turan sürücü kursu, merkez adres, Cengiz Topel Caddesi, Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532-577-6412. Turan Gayrimenkul Emlak Adres, Cengiz Topel Caddesi, Peron Mağazası karşısında. İkinci katta. Telefon 0532-577-6412. Turan sürücü ve direksiyon eğitim kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
2: Mega Mekanlar çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamalı. Değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab çocuklar için robotik kodlama atölyesine arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus Adres, Şehitertepe'si Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'da, telefon 0850-441-214, Mega Maker Lab.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat. Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Çip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarımızın arızasını Teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök-tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537-931-4384 0537-931-4384 Arslan Oto.
4: Tarsus, en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal. İşte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
5: Kuzu kaburga 500 lira. Kuzu inci, kuzu gerdan, kemiksiz kuzu kaburga kıyma 680 lira. Kuzu kol 750 lira. Kuzu kuşbaşı 900 lira.
6: Kasım Kambal'da günlük taze çarşı bulunmaktadır.
5: Tütün kilosu 35 liradır.
4: Tatbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edin. Kasım Kambal, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yaylıoğlu Topi Karşısı. Telefon 616-1646.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532-322-1056 0532-322-1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532-322-1056.

Radyo Yare 98.3.

0: Tarzıyla, sözüyle Tarsus'un yaren 98.3 Radyo Yaren.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yaren.fm.com.tr

0: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yara 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM Konteyre, Tanstatan Konteyre.
1: Dinleyin. Farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Falcon Metal.
4: Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılar da değiliz.
3: Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kuruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya perforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, perforje, katı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işleminizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal. Hesabı kek yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
5: Morvern'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Trikot, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tanıtın.

0: kepenk, balkonumuzda cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartı taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533-767-3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 222 1056. 0532 222 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 222 1056.

Radyo Yaren 98.3. Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenefem.com.com

ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Saat 23. Kafe Bienova hazır kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede, bol çeşit ve lezzet bir arada.
1: Özel yayıncı sesiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tans FM.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.

0: kepenk, balkonunuzda cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kisenize göre fiyat ve kredi kartını taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar Yönetimi hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahalli, Mahallesi 7. Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: İkinci Şube Tepki Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 Azemin Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Yörükler Kasabı'nda kurbanlık ve adaklık mevcuttur. Yörükler Kasabı'nda erkek kuzu ve dana kesimiyle, kuzu buttan, kuzu ön kola, kuzu beletinden, kuzu olaya, kuzu kuşbaşından, kuzu kıymaya ve kendi el yapımı sucuğumuzla yıllardır sizler sucuklara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın. Yörükler Kasabı'nda lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi, Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538-600-672-99, 0531-728-47-64. Yörükler Kasabı, Mustafa Işık ve Şerhan Sarhaver Yönetiminde hizmetinizde.
3: Herkese ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut Merkez Adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı Zemin Kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube Adres Öğretmenler Mahallesi, 1907 Sokak, Numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefonu 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
4: Yemek kahveniz hiç almaya başladı. Madem öyle, hemen Şahmeran Tavukçulu'yu arayın. Alo paket 0546-552-1086. Vatandaş, 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira, 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 450 lira. Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçulu, alo paket 0546-552-1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işlerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres, Gürallar ilerisi, Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk, pişen piş ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal. Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, yine göl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin. Lezzet Dünyası'nda büyük baş ve küçük baş adaklı kullanmakta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535-628-3222 0535-628-3222 Lezzet Dünyası Et Mangal. Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Çal-
4: çağrı vinç hidrolik pneumatik sistemleri,
1: yüksek basınçlı hidrolik yağ hortumları, mazot hava ilaçlama hortum çeşitleri, rekor çeşitleri, hidrolik hortum presleme, hidrolik bakım onarım, lift geçe orin değişimi, piston tamir bakım onarım, iş makinesi tamir ve bakımı, istenilen her tonajda kiralık vinç günlük, haftalık, aylık vinç kiralama hizmeti çağrı vinç hidrolik
4: adresi Beyzerimeli Mahallesi, Ankara Cankesi Otogar yanı numara 11'de hizmetinizde. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0534-234-4309 ve 0533-718-0115. Çağrı Vinç Hidrolik Pneumatik Sistemleri Mustafa Çağrı Türkmen yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 222 1056 0532 222 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 222 1056.

Sizler ve sizler olsunuz. Türkler ve sizler olsunuz. Bizim Türk'ün rapileri. Günün hayatları frekanslarında. Radyo yarı 98.3.

0: Türküler susunuz. Türküler susunuz. Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Dünyanın her yerinden her yerini dinleyebilmek için yarenefem.com.tr

Saat 24. Kafe Biyenova hazır kahvesi. Hayırlı geceler dilerim. Kafe Biyenova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada. Fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Biyenova, hazır kahvede, bol çeşit ve lezzet bir arada.

0: Türküler ucumuz.
1: Bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
2: Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.

birer sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 1. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.

gözlerin boşa gider. Çiğnenir ektiğin güller, ah emeklerin

Güzel hoşunuz, türküler sözünüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

türküyü her dinleyişimde. Vahşi bakışlı gözlerin, kalkık kaşların, siyah omuzlarını döven saçlarınla karşımdasın.

yetiyor zaten. Mevla dertsiz bırakır mı insanı? Ama sen derdime dert katmak için besbelli gözümün önünden gitmiyorsun.

Saat 2. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.

0: özel yayın çizgisinde bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Saat 3. Kafe Bienova hazır Türk kahvesi hayırlı geceler diler. Kafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Kafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.